Cumhuriyet, Guantanamo'nun Cumhuriyet, Guantanamo'nun Cumhuriyet.